0: Şükürler, dinlemesi seri dinlemesi de sok. Şükürler, sizin bu işin az yer karakol bu da aşınız bir şey olmalı İtalya. Bir gün ağabey şimdi geziyin. Radyo aktörü var.
1: M'ha tornat a passar, ha sonat aquella cançó i el cor m'ha atrapat.